0: Soyu bir kurucu al, kontrol al, eyvallah.
1: Kaç yaptın?
0: I'm not, there's gonna be 407, 9841.